sabahın ışıklı doğuşunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgi

Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz pazartesi günleri 10'a kadar, pazar günleri 11'e kadar, çarşambaları da 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Radyo Metropol en güzel şarkılar ve en güzel konularla sizlerin sesi olmaya devam ediyor.

Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bizleri aramak istediğiniz takdirde ne yapıyorsunuz? Alan kodumuz 040, şayet Hamburg dışından bizi arıyorsanız telefon numaramız 4325-0046 değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol Almanya'da sizlerle.

Bir Aşkın Tuna bestesi değerli dinleyicilerimiz. Fatih Ürek seslendiriyor. Damgamızı vuralım biz bu geceye. Şu anda bize güzel dilekler dileyen ve radyosunun başında olan Serap Hanım'a ve tüm sevdiklerine yolluyoruz bu sıradaki şarkımızı ve çok teşekkür ediyoruz. Bize güzel yayınlar dilemiş kendileri. Biz de kendisine harika bir çarşamba günü ve hafta başlangıcı diliyoruz.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bol güneşli bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar efendim. Şu an aracında, evinde, kahvaltı masasında veya balkonda kahvesini almış bizi dinleyen herkese günaydınlar. Radyo Metropol'desiniz. Evet, değerli Elif Ergün ve Mustafa Dolaş bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. En güzel konular ve tabii ki en yeni şarkılar ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vereceğiz. Radyo Metropol'de

Evet, bu arada gelen mesajlara da tabii ki yer vermek istiyorum ben. Değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın canlarım, yine çok güzel bir yayın olacağından eminim. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Sevim Tarhan ablamız. Evet, aynı zamanda değerli Yalçın Dayar bizlere yazmış. Demiş ki damat bey demiş, Hamburg'un damadı. Elif Hanım'ı demiş Hamburg'da herkesin tanıdığı ve sevdiğinden dolayı hayırlı uğurlu olsun. Tekrar ömür boyu mutluluklar Elif Hanım'a ve sana Mustafa Bey Cem demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Yalçın Bey. Evet, ben değerli Yalçın Dayar kardeşime diyorum ki sen ayakkabının mucidisin diyorum. Diyor ki öyle deme diyor. Tabii ben öyle görüyorum. Ve aynı zamanda daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey bizlere yazmış. Demiş ki merhaba Metropol canlar ve dinleyiciler. Hüseyin Uğurlu'dan bana dönek demişler. Tüm herkese gelsin demiş. İyi yayınlar, saygılar demiş. Evet İsmail Bey, birazdan sizin istek şarkınıza yer vereceğim. Efendim, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz.

Evet, sıradaki şarkımız Serami Şahin'den geliyor. Serami Şahin'in en çok istek alan ve en çok dinlenen şarkılarından biri Özledim, Teninin Kokusunu Özledim. Bu arada değerli Fecri Akif Albay, değerli dostum, kardeşim bizlere yazmış, demiş ki sevgili Elif ve dostum Mustafa ve değerli Metropol dinleyicileri, bugünkü yayınınıza biraz geç katılabildim. Sizlere gönülden başarılı ve keyifli yayınlar diliyorum demiş. Her zaman söylediğim gibi sizlerin güzel sesini duymak gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Bu güzel başarılarınızın ve yayınlarınızın daim olmasını diliyorum. Sıradaki eseri sevdiklerime gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, sıradaki eser tabii ki Fecri Bey'in değerli eşi Gülden Hanım, şu an Türkiye'de. Fecri Bey de cuma günü nasip olursa Türkiye'ye uçacak, gidecek ve 3 haftalığına eşiyle birlikte Türkiye'de güzel güzel tatillerini yapacaklar. Şimdiden güzel bir tatil, keyifli ve her şey yolunda gitti, harika bir tatil diliyoruz kendilerine. Selam Şahin'in Özledim şarkısı değerli Fecri Bey'e ve bütün sevdikleri için gelsin.

Evet, bu arada değerli Gülden Albay bizlere Antalya'dan yazıyor. Sevgili Mustafa Bey, elif size kolaylık diliyorum demiş. Evet, Antalya'dayım. Maalesef Antalya'mız yanıyor demiş. Yüreğimiz yanıyor. Kaybettiğimiz ormanlar, canlar ve doğamız için çok üzgünüm. Yangınla mücadele eden herkese güç diliyorum demiş. Antalya'mıza geçmiş olsun. Şarkı için ayrıca teşekkür ederim demiş. Rica ederiz Gülden Hanım. Tabii ki yangınların olmamasıyla alakalı her seferinde televizyonlarda, radyolarda ve tabii ki gerekli işte nasıl derler, sosyal mecrada da her ne kadar uyarılar, ikazlar yapılsa da ama maalesef yani bir anlık dikkatsizlik ya da doğaya atılan bir cam parçası, doğaya atılan herhangi bir yansıma, güneş ısısıyla yansıma yapabilecek herhangi bir şey maalesef ki yangına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla da inşallah bir an önce o yangınlar kontrol altına alınır ve aynı zamanda bizler buradan Gülden Hanım'a ve tabii ki değerli annesine, oradaki bütün akrabalara selamlarımızı ve sevgilerimizi de gönderiyoruz. İnşallah yangınlar bir an önce kontrol altına alınacaktır.

Evet, bu arada Emel Sayın'dan Yağdır Mevlam Su şarkısı geliyor. Değerli Hayriye Köse ablam bizlere yazmış, demiş ki Emel Sayın'dan Yağdır Mevlam Su da olabilir demiş. Tabii ki burada esprili bir yaklaşım var, hani yangınların söndürülebilmesi için. Evet Hayri abla, kolaylıklar diliyoruz. Yağdır Mevlam Su sizin için ve sevdikleriniz için geliyor. Aynı zamanda değerli Nida Sevindik bizlere yazmış. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Elif Hanım, Mustafa Bey. Güneşli, aynı zamanda bulutlu Hamburg'dan selamlar herkese demiş. Dinleyemedim demiş, Metropol FM demiş. Evet, sizleri radyolarınızın başına bekliyoruz değerli Nida Hanım.

Radyo Metropol dinleyicilerimiz, çağımızın hastalığı nedir diye sorduğumuzda ne dersiniz? Kalp ve damar hastalıkları mı, kanser mi, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları mı? Hayır, bunların hiçbiri değil. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Yalçın Güzelhan şöyle demiş. Çağımızın salgın haline gelen bir numaralı hastalığı Alzheimer'dir diyor ve ekliyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı sorunu olarak birinci sıraya çıkarttığı hastalık Alzheimer'dir. Türkiye'de ve dünyada yaşlı nüfus çok arttığı için bu hastalık patladı. İnsanlığın baş belası haline geldi. Alzheimer hafıza kaybı, kelime bulmakta zorluk, konuşma, düşünce ve davranış bozuklukları yaratan, halk arasında bunama olarak bilinen demans rahatsızlığının en yaygın türü olan bir beyin hastalığıdır değerli dinleyicilerimiz. Psikiyatrist, psikoterapist, sinir bilimci ünvanlarına sahip olan doçent doktor Yalçın Güzelhan, bugün dünyada en çok harcanan Alzheimer araştırmaları için yapıldığını söylüyor. Özellikle ABD, Çin, Fransa ve Almanya'nın bu konuda büyük paralar sarf ettiğini belirtti. Eski yıllarda fazla görülmeyen Alzheimer neden günümüzde adeta salgın haline geldi? Yalçın Güzelhan Hoca bu soruya şöyle cevap veriyor. Tüm dünyada insanların ortalama yaşam süresi uzadı. Bu nedenle Alzheimer birinci sağlık sorunu oldu. İnsan beyninde 100 milyar nöron sinir hücresi var. İlerleyen yaşla birlikte bu hücreler ölmeye başlayınca beyindeki iletişim bozuluyor. Hastalık önce frontal bölge dediğimiz ön bellekte başlıyor. İnsan eski yılları hatırlıyor ama 10 dakika öncesini unutuyor. Ben bunu en çok tavla oynayanlarda görürüm. Attığı zarı bilir. 5-3 veya hepiye attım der ama o tavla oyunu bittiğinde skoru hatırlamaz. Rahmi Turan kaleme almış değerli dinleyicilerimiz. İnsanlığın baş belası Alzheimer başlığı altında. Evet, çok katılıyorum. Özellikle bu yazıyı da çok okuduğumda çok beğenmiştim. Yani güzel bir konuyu kaleme almış diye ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim değerli dinleyicilerimiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? İsterseniz bizlere mesaj yoluyla yazın diyoruz. Nereye yazacaksınız? 0177 837 47 74 tekrarlıyorum. 0177 837 47 74. Bu radyo istek sayfasından bizlere ulaşır. Biz de buradan en azından sizin fikirlerinizi görmüş oluruz. Ayrıca telefon yoluyla da tabii bizlere ulaşabilirsiniz. 4325 çift 046 telefon numarasından da görüş ve isteklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Zeki Müren, dünya meyhane diyor.

Evet, değerli Radyo Metropol dinleyenleri, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Rahmetli Hüner Coşkuner, o da aramızda çok genç yaşta ayrılanlardan biri. Şahane kadife sesiyle kadehinde zehir olsan şarkısı kulaklarınızda. Sizler de şayet ki bizlere istek şarkılarınızı arayarak söylemek isterseniz 43-25-0-46 43-25-0-46 numarasını bizlere arayabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz.

Evet, değerli Radyo Metropol'ün yeni sıradaki şarkımız değerli Sevim Tarhan ablamızın isteği üzerine. Demiş ki istek şarkım Gönül Atalay'dan Benden Aşk Eyleği çalarsanız sevim gayet tabii ki değerli. Sevim Tarhan ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Geçmişte çocuk olmak bugünkünden çok farklıydı, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz? Çocuklar bakkala, fırına, eczaneye tek başına giderdi. Okula kardeşiyle ya da arkadaşlarıyla yürüyüp saatlerce sokakta oynayan çocuklar vardı. Anneler pencereden seslenene kadar eve dönülmezdi. Bugün ise birçok anne baba çocuğunu birkaç sokak ötedeki markete bile yalnız göndermeye çekiniyor. Sokakta arkadaşlarıyla saatlerce oynamasına izin vermek bir yana, okuldan eve tek başına dönmesi bile endişe konusu olabiliyor. Trafik şiddeti, taciz, istismar, kaçınılma korkusu. Evet, kaçırılma korkusu insan çocuğunu hangisinden koruyacağını şaşırıyor. Bu yüzden şimdiki çocuklar biraz ev tipi çocuklar oldu. Vakitlerinin büyük bölümünü evde, bilgisayarın, tabletin, telefonun ya da oyun konsolunun başında geçiriyorlar. Sonra da bizim zamanımızda sokaklarda oynayabiliyorlar.

Nardık, şimdiki çocuklar bilgisayar başından kalkmıyor diye onlardan şikayet ediyoruz. İyi de çocuklar ne yapsın? Bir arkadaşım 12 yaşındaki oğluyla arasında geçen bir konuşmayı anlatmıştı. Oğlu arkadaşıyla yanlarında büyük olmadan sinemaya gitmek istemiş. Arkadaşım izin vermemiş tabii. Olmaz, yalnız gidemezsiniz. Daha küçüksünüz demiş. Çocuk şaşırmış. Ne olacak anne? Ben kız değilim ki, erkeğim. Bana tecavüz edemezler demiş. İnsanın içini acıtan bir cümle. Çünkü daha 12 yaşındaki bir çocuk tecavüz kelimesini biliyor. Ama diğer bütün çocuklar gibi öyle saf, öyle temiz ki dünyanın ne kadar kirli bir yer olabileceğini hayal bile edemiyor. Kötülüğün yalnızca kız çocuklarına hedef aldığını, erkek olduğu için güvende olduğunu düşünüyor çocuk işte. Doğal olarak arkadaşım oğluna gerçeği bütün çıplaklığıyla anlatamamış. Çünkü ona erkek çocuklarında cinsel istismara uğrayabileceğini, hatta bazen çocukların en güvendikleri insanlar tarafından istismar edildiğini nasıl anlatacaktı? Öğretmenlerin öğrencilerine, akrabaların çocuklara, yetişkinlerin kendilerine emanet edilen küçücük insanlara bunu yapabildiğini nasıl söyleyecekti? Hatta istismara uğramak için değil, erkek insan bile olman gerekmediğini, eşeğe, keçiye, kediye, köpeğe, tavuğa, hatta damacana, bidonuna bile tecavüz edenlerin olduğunu nasıl anlatsın? Olmaz, biraz daha büyü öyle diyebilmiş. Çocuklara kendilerinin korumayı öğretmek gerekiyor. Ama bunu yaparken onun dünyaya duyduğu güveni tamamen yok etmemek gerekiyor. Asıl zorluk işte burada. Çocuğa, insanlara güven diyorsunuz ama herkese güvenme diye eklemek zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenine saygı duyu diyorsunuz ama seni rahatsız eden bir davranış olursa mutlaka bana söyle diyorsunuz. Akrabaların seni sever diyorsunuz ama istemediğin hiç kimsenin sana dokunmasına izin verme diye öğretiyorsunuz. Yardım isteyen birine yardım et diyorsunuz ama tanımadığı biri yardım isteğinde onunla hiçbir yere gitmemesi gerektiğini de anlatıyorsunuz. Bir yandan iyi insan yetiştirmeye çalışırken bir yandan kötülüğe karşı tetikte olmayı öğretiyorsunuz. Ne acı bir çelişki, öyle değil mi değerli dinleyicilerimiz?

Pınar Erişen kalem almış. Artık çocuk olmak da zor başlığı altında. Ve bu makaleden sonra Edip Akbayram'ın seslendirdiği Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar şarkısını çok güzel tamamladığını düşünerek bütün çocuklar için gönderelim. Umarız güzel evlatlar yetiştiririz bu dünyanın zor hali, zor durumuna karşı diyoruz.

iner gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır tarakaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Bugün Arzu Şahin'in doğum günü değerli dinleyicilerimiz. Nice güzel, mutlu yıllar diliyoruz kendisine. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Arzu Şahin'in seslendirdiği İnsan Olmaya Geldim şarkısı da bence konumuza çok güzel uyuyor. Herkes keşke insan olabilse, öyle değil mi? Vicdanlı ve dürüst insan olabilse.

değerli dinleyicilerimiz, müziğin sınırlarını aşan şarkıların kalpleri birleştiren eşsiz gücüyle çok özel bir akşama davetlisiniz. Hamburg ve Lübeck korolarımız, değerli şefimiz TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede buluşuluyor değerli dinleyicilerimiz. Bu özel gece sadece şarkılar söylenmeyecek, bu özel gecede anılar canlanacak, duygular paylaşılacak ve hep birlikte müziğin o büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Gecemizin özel konuğu ise İngiltere'den değerli sanatçı Suat Sancar olacak. Şu anda da fonda da dinliyoruz sesini. Konserimizin ikinci bölümünde sahne alacak Suat Sancar. Birbirinden güzel şarkılarıyla sizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Çünkü müzik bazen bir anıyı hatırlatır, bazen bir özlemi anlatır ve bazen de hiç tanımadığımız insanlarla bile aynı duyguda buluşturur. Siz de bu güzel buluşmanın bir parçası olun diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bir parçası olun ve 1 Kasım Lübeck'te girişimiz 17.30 ve konserimiz 18'de başlayacak. Hamburg ve Lübeck korolarının muhteşem buluşmasına ve Suat Sancar'ın özel performansına sizleri bekliyoruz. Gelin şarkılar söylensin, gönüller buluşsun. Çünkü bazı akşamlar sadece dinlenmez, kalpte iz bırakır değerli dinleyicilerimiz. Ve şimdi 1 Kasım akşamı Lübeck'te bizlerle olacak değerli sanatçımız Suat Sancar'dan Sen Yine Sen eserini hep birlikte dinliyoruz. Müzik başlasın diyoruz, duygular konuşsun, hep birlikte dinliyoruz.

değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlerle geçen bu güzel saatlerin nasıl geçtiğini gerçekten anlayamıyoruz her seferinde. Bazen bir şarkı söyledik, bazen geçmişe gittik, bazen de güzel duyguların içinde buluştuk. Çünkü radyo sadece ses değildir. Radyo uzakları yakın eden bir dostluk, bir ses ve bazen de hiç tanımadığımız insanların yüreğine dokunan bir şarkıdır. Bugün de bizlere kulak verdiğiniz eserimize ve müziğimize ortak olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Ama ayrılık kısa. Çünkü pazar günü saat 09 ile yine 11 arasında Radyo Metropol'de buluşuyoruz. Sabahınıza güzel şarkılar, güzel sohbetler ve sıcacık bir enerjiyle eşlik etmek için yine burada olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kalbinizden müzik, hayatınızdan umut, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın değerli dinleyicilerimiz. Radyo Metropol'de sesler susar ama güzel şarkılar ve güzel duygular kalır. Pazar sabahı saat 9'da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, müzikle kalın ve unutmayın, nerede bir şarkı varsa orada mutlaka güzel bir hikaye vardır. Hoşça kalın, Radyo Metropol'de kalın. Ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün sizlerle 2 saatlik bir zaman diliminde sizlerle birlikte olduk. Kendinize iyi bakın efendim.